kopayidi gitnalam sedeyde ninga japon pamelini sedeyde kopayidi gitnalam sedeyde ninga japon pamelini sedeyde sedeyde.